0: Devam.
1: Şu anki yer verdi.
2: Tamam.
1: Sorry, can you get over here?
2: Yes, I'm 401.